Olmadan, güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma, beni sensiz bırakma.

0: ateşlerde yanarken yanımda yoktun sevgilim. Sahillere dalgalar misali çarparken yine yoktun sevgilim. Dökülen yaprakların mevsimine alıştığı gibi alıştım mevsimime. Şimdi diyorum ki gelme istemem, sevme istemem.
1: İmbat FM, tam 90.

batacak güneşi artık. Nelim olacak sabahı artık. Sevgilim bizde mi ayrılacaktık? Git veda etmeden duyan olmasın.

0: nasıl?
1: Islak mendilini, yırtık resmini, geri al sevgilim.

başımın belası yar, gönlümün cefası yar. Nasıl vereceksin nasıl onca hesabı yar.

Artık bundan böyle ölüm paklar beni yar. Kim senin açtığı yara gözümden yaş dökemez gayrı. Usul usul adımlarım var cesaret edip girilmeyen sokaklarda. Ölümün pençesinde sessizliğim değmiş gökyüzüne. Sensizlikten mi yoksa senden mi korkacak bu yürek söyle yar. Alıştım kopan her parçamda kalkıp yeniden yaşamaya. Alıştım dostlarımdan gelen niyeti belli oklara. Alıştım, alıştım bu çıkmaz dolu yaşamımda.

Ey dokunmayın çok fenayım. Baykuş tünemiş binaya. Ey dokunmayın çok fenayım. Baykuş tünemiş binaya. Vallahi şey.

kendim de dekilen bugün ne? Valla güzel saçların sarışık, anan baban öyle. Ne küstürürsen eyne barışık. Valla başım gene çok karışık.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiler.

arkamı yıkılmıyor ya. Yatsılar infazımı, bitmez bu cezam. Bu saatten sonra kardeş cezaya tamam. Peşime düşmüş memurlar aranıyorum. Peşime düşmüşler kardeş aranıyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Fatih FM Tam 90.
1: Hasret rüzgarları çok erken esti.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin kalbi.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

nefret, kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan, nedir?

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İğrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

karanlık gördüğün şu ev, bu akşam bir eskicinin gelmesini bekliyor. Acımasızca vurulan bir aşktan geriden ne kaldıysa toplamak için. Gel be eskici, topla ne varsa. Bu sevgi yaşamadıktan sonra, onunla olmadıktan sonra, al ne istersen eskici, bu siyah ayrı.

onları örten perdeler. Neler gizlediler, neler gördüler. Bir konuşabilseler, neler derdiler, neler...

senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran. Yine sen dolarsın bakışlarıma. Mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

Nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş? Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar? Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim. Günaydınlar günümü güzelleştirenlerim. Nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. İyiliklerin, güzelliklerin yaşanacağı, sağlığımızın, sıhhatimizin yerinde olacağı bir gün, bir ay diliyorum. Eylül ayına da merhaba diyelim, umutlarımızı diri tutalım, yeşertelim, olur mu? Belki geride bıraktığımız ayda ummadığımız şeyler yaşadık, istemediğimiz şeyler yaşadık ama Eylül ayı güzellikleriyle gelsin inşallah. Saatlerimiz 09.15. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförcüğüm kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbahçanlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Bu arada sesim biraz yorgun çıkıyor galiba. Nedenini anlamadım ama açılır herhalde. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa damardan kalbe yolculuğumuzu başlatalım. Hazır mıyız?
1: Sol şeritte masalla damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Başladı. Masal yayında.
0: Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

yok hani biçimde. Ben kendime delayım en şahane biçimde. Ne bülbüne hacet var.

Yaradana dua eder açılmış bütün eller. Gözleri yollarda uyku tutmuyor geceler. Köyünden, yurdundan, sevdiğinden haber bekler. Gurbetçiler, gurbetçiler.

Sen gidince öksüz kaldım. Başımı belaya saldım. Olur olmaz kapı çaldım. Aşk aradım, meşk aradım. Ama

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor. Arş.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Ben de şarkı aralarında sesimi açmaya çalıştım ama yine de bir yorgunluk var. Affınıza sığınıyorum. Bugün böyle idare edelim. Damardan kalbe yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarımız için de o küçük hatırlatmamızı hemen yapalım. Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Evet, bugün günlerden Türkü Günü, sevgili Yetkin'in günü. Sevgili Yetkin, doğum günün kutlu olsun. Sağlıkla, sıhhatle, sevdiklerinle geçireceğin nice nice yaşların, nice nice yılların olsun. Diliyorum ki düşlediğin her şey yeni yaşında hayatına dahil olsun. İyi ki varsın, iyi ki tanıdık seni, iyi ki doğdun Yetkin. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Şahane türküler seçmişsin, oh mis dedim listeyi görünce. Keyifle dinleyeceğiz. Ben müsaadenizle hepsini alıyorum. Türküler candır, özümüzdür. O yüzden ayrım yapmadan tüm konser şarkılarını kendime aldım ama paylaşabiliriz. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar ablacığım, hoş geldin. Sefa getirdin. Nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Bugün Yetkin abimin doğum günü. Doğum günün kutlu olsun abim. Sevdiklerinle beraber nice sağlıklı, mutlu yıllara inşallah. Dilediğin ne varsa gerçekleşmesi dileğiyle. Kubat'tan ya da diyor Bediye Akartürk'ten güzel bir şarkı gelir mi? Sabah sabah kendimize gelelim şöyle. Özellikle diyor sana, tüm İmbatıhamam ailesine şimdiden teşekkür ederim ablam diye seslendin. Hoşit hoş geldin. Şarkıyı dinlerken içimden geçeni paylaşmak istiyorum. Geçen gün de aynı duyguyu yaşadım. Zühtü'yü istediğinde. İnşallah bu şarkılarla senin düğününde oynamak nasip olsun. Afyonkarahisar'a da selamlar, sevgiler gönderelim. İmtihanlarla dolu bir yıldı ama olsun, yine de elhamdülillah. Yeni bir gün, yeni bir ay, yeni bir yaş, yeni umutları güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler aldığımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, stressiz, güzel bir gün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize, oh mis. Masal, bugün bizler için Ebru Gündeş'ten güzel bir şarkı gelir mi? Başta benim için, Ayşen Karadağ Soydan ablamızın oğlu için, Sevgi ablamızın kızı için, onların da doğum gününü kutluyorum. Bugün doğum günü olan herkese, şu anda tam 90 İmbat FM dinleyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ederim. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal. Konser listem öbür mesajımda olacak diye seslendin. Yetkin hoş geldin. Sağlıklı, sıhhatle geçireceğin nice nice yaşların olsun. Ahmet'ime, sevgilin kızına da selamlar, sevgiler gönderelim. Onların da doğum günleri kutlu olsun. Sevdikleriyle nice nice yaşlar olsun inşallah. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Masal. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin Bayram, bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı, tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'te hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbata selam, damara devam Masal. Zeynel Abidin Bayram, keyifli dinlemelerin olsun. Güzel bir gün olsun. Kalbinizde sevgi, hoşgörü, bedeninizde sağlık, yüreğinizde merhamet olsun. Umut ışığı olsun. Günaydın Masal ablam benim, hoş geldin. İyi ki geldin, çok özlendin. Nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum. Rabbime şükürler olsun, ben iyiyim. Tüm imbat canlara selamun aleyküm, günaydınlar. Senden diyor Bergen'den, bir de diyor Kibariye'den şarkı istiyorum.
Benim için onurlu yaşamak, zengin yaşamaktan daha değerlidir. Bugün az da yetiniyor olabilirim ama kimsenin hakkı omuzlarımda yük değil. Evim küçük olabilir ama içinde başkasının ahı yok. Çevrem dar olabilir ama yanımda tuttuğum insanların yüzüne bakarken utanmıyorum. Ben gösterişin değil, iç huzurun peşindeyim. Çünkü insanın dışarıya ne gösterdiğinden çok geceleri kendi vicdanıyla nasıl baş başa kaldığı önemlidir. Öyle işte. Sedat hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Bugün doğum günü olanlar. Son ses.

bugün doğanlar. Doğum gününüz bir kez daha kutlu olsun sevgili Yetkin, Ahmet, Rukiye değil mi? Sevginin kızı. Yanlışım varsa düzelt Ayşen. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Paylaştın bile ablam benim. Bir de bugün doğum günü olan değerli Yetkin Hamurtaş abimin doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinle beraber nice yıllara. İyi ki doğdun, iyi ki varsın diye seslendin. Sevgili Sedat. Masal, başta böyle güzel ve özel bir günde konseri bana verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Yine böyle bir imkan sundukları için İmbat FM yönetimine ayrıca çok teşekkür ederim. Evet, bugün özel bir gün, özel bir konser olsun istedim. Türküler özümüzdür, türküler hayattır. Onun için inşallah başta sen olmak üzere İmbat Canlar, İmbat FM ailesi ve tam 90 İmbat FM dinleyen herkesin hoşuna gidip yüreklerine dokunabilirsem ne mutlu bana. Herkese şimdiden iyi dinlemeler ve herkes hakkına helal etsin. İyi ki İmbat FM ailesi, İmbat Canlar olmuşuz diye seslendin Yetkin. Çok teşekkür ediyoruz, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Keyifle dinleyeceğiz. Bundan emin olabilirsin, şüphen olmasın. İyi ki tanıdık birbirimizi. İyi ki kocaman bir imbat ailesi olduk. Günaydın Can kardeşim. Masalım, yeni bir gün, yeni umutlar.

yaşlı kaptan arkadaşlarım için gelsin diye seslendin. Özgür hoş geldin. Kazasız belasız cezasız. Hayırlı yolculukların olsun. Tüm kaptan şoförlerime de selamlar, sevgiler olsun. Yetkin, Can kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Sen sadece kardeş değil, sırdaşsın, yoldaşsın, candasın. İyi günde, kötü günde bir telefon kadar yakınsın. Derdimi derdin bildin, sevincimi sevincin. Bugün senin günün kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Allah sana sağlık versin, huzur versin. Bol kazanç versin ailenle, sevdiklerinle, nice güzel yılların olsun. Bugün dünden daha güzel olsun. İyi ki varsın, iyi ki kardeşimsin. Senin arkadan sevgiler, selamlar. Oy Ayşe'nim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Günaydın, hayırlı sabahlar Can Masal. Yeni ay, yeni gün hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Keyifli yayınlar, sol şerit, yağmurlu, kemerler takılı, başlasın başlasın. Gönder gelsin memleket kokulu en damar şarkıları. Tüm inbahçanlara yeni ayda sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelir mi diye seslendim. Finlandiya Mustafa Yaşar. Krallar geçidinde dinledik o güzel şarkıyı değil mi? Hoş geldin Masal. Hayırlı yayınların olması dileğiyle çalışıyoruz, seni dinliyoruz. Çalışma arkadaşlarım İsmet Ayhan ve Burdurlu Dekorasyon Halil Çaprak Ustam için. Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim diye seslendin. Ali Nizamoğlu hoş geldin. Sevgili İsmet'e, Halil Ustamıza da selamlar, sevgiler gönderelim. Kolaylıklar dileyelim. Canım kardeşim, en güzel yaşların olsun ailenle birlikte diye seslenen Gülşen'im. Şu sayfanın altındayım, üstüne çıkmaya çalışıyorum. Saklanan gizlenen mesajları okudum. Yetkin, Can kardeşim, konser şarkıları süper olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Dördüncü şarkıyı ben aldım, keyifle dinleyeceğim. Bu arada doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı mutlu yaşlara, sevdiklerine inşallah. Finlandiya, Mustafa Yaşar.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe. Kalbe.

hasret vurdu aşkı ama inan sensiz ağlamadım gülüm. Hasret vurdu aşkı ama

Ankara gül yüzüne türkü yazdım dilim. Ah acım bir yere bir an başka gül yüzüne türkü yazdım

Evet, şahane bir konseri sonlandırdık sevgili Yetkin. Çok teşekkür ediyoruz eline, emeğine, o güzel yüreğine sağlık. Alkışlar sana gelsin, o güzel yüreğine gelsin. İmbah canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Adana'dan selamlar. Nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı istiyorum. Eyüphan'dan ve Serkan Kaya'dan. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah diye seslenen sevgili Mesut, hoş geldin. Bizlerden de Adana'ya, sana, o güzel yüreğine sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Oğlum Ahmet'im, bugün diyor Ahmet'imin doğum günü Can kardeşim. Onun için Keklik gibi şarkısını istiyorum. Seni ben canımda taşıdım, kalbimde büyüttüm. İlk gülüşünle dünyam aydınlandı. İlk adımında yeniden doğdum ben. Sen benim duamsın oğlum, sen benim umudumsun. Sen ağlarsan ben ağlarım, sen gülersen ben yaşarım. Bugün senin doğum günün. Ama hediyeyi Allah bana verdi, seni bana vererek. Allah seni korusun oğlum, nazarlardan, kötülerden saklasın. Yolun açık, bahtın güzel olsun. Bugün dünden daha güzel olsun. İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlumsun. Ahmet'im, adı güzel, yüreği güzel oğlum. Seni çok seviyorum. Danimarka'dan sevgiler diye seslendin Ayşe'nim. Bugün Yetkin kardeşimin, canımdan öte oğlum Ahmet'in ve güzeller güzeli kızımın doğum günü. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Üçünüzü birden kutlayalım diyor. Ayrı ayrı pastalar gönderdim sizlere. Sizleri çok seviyorum. Ayşe'nim canımsın. Ahmet'imize benden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Yeni yaşa sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Rukiye'mizin doğum gününü de kutluyoruz tabii. Bugün bizi dinleyen, bugün benim de doğum günüm Masal diyen İmbah canlarımızın da doğum günleri kutlu olsun. İyi ki doğmuşsunuz. Kolay gelsin Masal Can kardeşim. Hayırlı günler tüm İmbah Can dostlarına, hayırlı günler diliyorum. Hadi diyor, salıyı sallayalım. Gönder gelsin Melek Mosso'dan. Güzel bir parça, çoktan beri dinlemiyoruz diye seslendin. Bak kalp kalbe karşıymış Can abim, Bekir Kaymaz abim. Ayşen de aynı şarkıyı istedi. Ahmet'imiz bu şarkıyı çok severmiş, o yüzden listeyi aldım bile. İlerleyen dakikalarda dinleyeceğiz birlikte. Selamünaleyküm canlar. Selamünaleyküm Can Masal. Bugün dinleyemeyeceğim maalesef. Aceleden yine kulaklığımı unutmuşum ama kalbim sizlerle, seviliyorsunuz. Bugün çalan tüm damar şarkılar kardeşinizden size gelsin ve sana. Can Masal sana gelsin. İyi yayınlar, kolay gelsin diye seslendin. Sevgili Uğur Balağa çok teşekkür ediyoruz. Hissetsen şarkıları yüreğinde olur mu? Tüm şarkıları aldık, kabul ettik. Bizlerden de sana armağan olsun. Masalımız tatlı yayınlar. Günaydın İmbah canlar. Hayırlı ve sağlıklı günler. Tatili organize Kroni'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı? Tüm Ferdicilere, İmbah canlara, sana. Sana da gelsin masalımız, hadi bakalım diye seslenen Beyda'da. Hoş geldin. Kroni çalışanlarına da selamlar, sevgiler gönderelim. Ferdi Baba şarkısını da listeye alalım. Şu anda yollarda beni dinleyen kaptan şoförlerim, bu şarkım sizlere de armağan olsun. Ama siz değil, asfaltlar ağlasın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semi Cenk. Konser şehrin...
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Aycan Öner'den diyor güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslendin. Bilgehan Ersoy hoş geldin. Antalya'ya da selamlar, sevgiler olsun. Hemen arşive bakacağım. Eğer mümkün değilse yine Aycan Öner'den farklı bir şarkıyı listeye alırız. Hoş geldin, sefa getirdin, hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. Şükür kavuşturana. Şükür bugüne huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Gönlüne, yüreğine sağlık, süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılarda okyanus yürekliğin bahçanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın iki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Ayrıca bugün doğum günü olan Yetkin kardeşime nice mutlu, sağlıklı, güzel yaşlar diliyorum diye seslenen Can abim, Muhsin abim hoş geldin.

Kartal bizim kartal. Yetkin abim harika bir liste olmuş. Hepsini alıyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık abim benim diye seslendin. Günaydınlar kardeşim. Sıradaki şarkı arkadaşım Öznur Akın'a gelsin diye seslenen İzmirli. Günümüz aydın olsun. Öznur'a da selamlar, sevgiler olsun. Günaydın güzellik, iyi yayınlar. Bugün günlerden Yetkin kardeşim, doğum günün kutlu olsun, sağlık, mutluluk, huzur seninle olsun diye seslenen Gülşen'im. Günaydın, iyi yayınlar dilerim Masal, mümkün olursa, arşivinde varsa eğer diyor. Erkan Çetinkaya'dan diyor, güzel bir şarkı gelir mi? Ben çok iyi adamdım. Kırılmasın diye sustum. Kimse üzülmesin diye kendi içime küstüm. Siz istediniz değişmemi, iyiliğimi, zayıflık sandınız. Her sessizliğimi ezdiniz, her sabrımı sınadınız. Şimdi artık cam gibiyim. Şeffafım ama eskisi gibi değilim. Dokunursan canın yanabilir. Çünkü ben artık kırıldığım yerlerden güçlüyüm. Ne kin taşıyorum içimde, ne de kimseye hesap soruyorum. Sadece mesafemi koyuyorum. Beni hak etmeyenlerden sessizce uzaklaşıyorum. Ben kötü olmadım. Sadece iyiliğimin kıymetini bilmeyenlere kapımı kapattım. Cam gibiyim artık. Dokunanı keserim. Kırılan cam parçaları gibiyim. Kötülük yapmaya çalışan canından olur diye seslenmişsin Kadir Pak. Aslında hepimiz çokça kırgınız. Ve aynen dediğin gibi artık daha şeffafız. Kimse üzülmesin, kırılmasın diye bahanelerin ardına sığınmıyoruz ya da peki tamam demiyoruz. Siz kırdınız şimdi. Neden bu kadar keskin cümleler kuruyoruz diye şikayet etmeyin. Yeni bir gün, yeni fırsatlar demek. Bugün şansın bol, enerjin yüksek olsun kardeşim. Günaydın. Tüm İmbat ekibine hayırlı sabahlar, Danimarka'dan selamlar, sevgiler diye seslendin. Sevgim hoş geldin. Rukiye'mizin doğum günü de kutlu olsun. Seni de kocaman öpüyoruz. Günaydın, iyi yayınlar. Gökhan Güney'den güzel bir şarkı istiyorum. Gökhan Güney sevenlere, İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler Bornova'dan Mustafa. Mustafa hoş geldin. Tamamdır, Gökhan Güney'den güzel bir şarkı hemen listemize alalım. Sana o güzel yüreğini armağan edelim. Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsa da dostluğumuz, aynı gökyüzünü paylaştığımız sürece dostuz. Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim Yetkin, eşinle, yeğenlerimizle, ateş ve toprakla bir ömür mutluluklar diliyorum. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Doğum günün kutlu olsun can kardeşim. Seviliyorsun diye seslenen sevgim.

Sen dünyaya geldiğinde ben de anne olmanın ne demek olduğunu öğrendim. Hayatımın en güzel, en anlamlı yolculuğu seninle başladı. Varlığına, ömrüme ömür, evimize neşe kattın. Dilerim yeni yaşın kalbin gibi tertemiz ve masmavi hayallerinle baş başa, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçer. Seni çok seven annen, eşinle, kızınla, doğacak olan yavrunla bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Yeni yaşın hayırlı olsun güzel kızım. Rukiye'm, seni çok seviyorum. Bazı insanlar sevdiklerini yıldızlara benzettikleri, bazı insanların sevdiklerini yıldızlara benzettikleri doğrudur. Sen hayatımda gördüğüm en parlak ve en göz kamaştırıcı yıldızsın. İçimdeki sevgiyi hiçbir zaman kaybetmemen dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun canım oğlum, yüreği, kalbi güzel oğlum benim Ahmet'im. Sevgi teyzen, Rabbim yolunu, bahtını açık etsin. Bugün tüm şarkılar can kardeşim Yetkin. Güzel kızım Rukiye, güzel oğlum Ahmet'e gelsin. Çok teşekkür ederim masalım. Doğum günü çocuklarına güzel bir doğum günü şarkısı hediye olsun. Canımın içi, iyi ki varsın masalım. Çok seviliyorsun diye seslendin. Sevgim, sen de cansın. Bir kez daha Yetkin'in, Rukiye'mizin, Ahmet'imizin doğum gününü kutlayalım. Sağlıklı, sıhhatli, sevdikleriyle birlikte geçirecekleri yaşları olsun inşallah. Günaydın ömrüm. Günaydın masal ablam Onur Şap. Hastanedeyim. Söylemiştim ya diyor sana. Raporu aldım. Eve gideceğim, merak etme. Hiçbir sıkıntı yokmuş. Kendine iyi bak. Abla senden isteyeyim Ebru Gündeş'ten bir şarkı çalar mısın? Çok sevinirim diye seslendim Peri Hanım. Her şey yolundadır inşallah. Çok geçmiş olsun. Süper bir liste can kardeşim diye seslenen Ayşen'im. Amin amin inşallah ablacığım. Vallahi iyi geliyor sabah sabah. Enerji tavan yapıyor. Ben de seviyorum hareketli şarkıları dinlemeyi. Aynen öyle oluyor sevgili Hoşit. Şöyle biraz kendimize geliyoruz. Günün kalan kısmında daha enerjik olabilmek adına. Yetkin Amurtaş kardeşim.

diyor doğum günü var. Benim teyzemin, Ahmet'imin doğum günü. Onu o kadar çok özledim ki. Özledim seni kuzum. İyi ki doğmuşsun. Sağlık, mutluluk, huzur oğlumla olsun. Teyzen seni çok seviyor. Geleceğin günü iple çekiyoruz aslanım. Güzel bir şarkı gelsin Ahmet'ime diye seslendi Gülşen'im. Yetkin kardeşim eline emeğine sağlık şimdiden. Alkışlarımı göndereyim malum diyor iş var yazamam sonra tüm alkışlar sana gelsin. Gülşen'im Ahmet'imize az önce keklik gibi şarkısını çaldık. Armağanda ettik. Yok yok diyor yanlışın yok kardeşim Rukiye'm ve Ahmet'imin. Ha tamam. Sevgimizin kızı diye sesleniyoruz ama adını karıştırmayalım sonra. Tüm şarkılar İmbat Canlara gelsin. Cansınız, iyi ki İmbat var. İnadına İmbat, inadına damar. Danimarka'dan sevgiler, selamlar. Bizlerden de sana, o güzel yüreğine selam olsun, sevgi olsun. Hamburg'dan selam olsun İzmir'e. Bugün doğum günü olan Yetkin için Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı. Konser içinde eline, emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel bir seçim yapmış. 4 numarayı ben aldım diye seslenen Hamburg. Ferdi Çıtak hoş geldin. Tamamdır Müslüm Baba şarkısını da birlikte keyifle dinleyelim. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin. Süper konser dinledik. Eline emeğine sağlık Yetkin abi. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, sıhhatli yıllara. 100 üzerinden 100. Her türkü bir öyküdür. Keyifle dinliyorum Yetkin abi diye seslendin. Günaydın, mutlu sabahlar Masalcan. Aşırı yoğunluktan sizi dinleyemiyorum. Tüm İmbat Canlara, size, bana bir parça istiyorum mümkünse kolay gelsin diye seslendin. Mustafa hoş geldin. Kolaylıklar diliyoruz. O zaman sıradaki şarkı gelsin mi?

dağıp nehirlerim taşarsa, bahar gelip çiçeklerim açmazsa, ya bir de yüreğimde yaram azarsa, yaramı sarmaya lokman mı verir, yaramı sarmaya tabip mi gelir?

0: yoruldum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: soracağım.
1: Erkan Çetinkaya hesabını soracağım. Kadir Park, şarkı senin için geldi. Kabul mü? Günaydın can kardeşim, bir tanem, can masalım. Yeni gün yeni umutlar getirsin. Gülen yüzün hiç solmasın. Sen hep gül. Mutluluklar her zaman seni bulsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. İmbat ailesine güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Danimarka'dan gurbet kokulu selamlar, sevgiler. Seviliyorsun masalım, iyi ki varsın. Sevgim canımsın, sen de iyi ki varsın. İyi ki varız. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim. Tüm alkışlar Yetkin Hamurtaş abime gelsin. 100 üzerinden 100 diye puanlamasını da yapan sevgili Sedat. Can kardeşim, ben insan ayırmam. Zengin olsun, fakir olsun, ne olursa olsun, insan olsun. Saygı, sevgi, samimiyeti, saflık sanmasınlar. Fazla değer, başını öne eğer. Danimarka'dan sevgiler, saygılar, canlar diye seslendin. Ayşe'nin aynen öyle. Hani elektronik aletleri şarja takınca uzun süre şarjda kalmaları bataryaya zarar ya. Bazı insanlara da sevgi, ilgi yükleyince onlar da zarar görüyor. Sonra patlıyorlar. Patladıklarında da zararları kendilerine değil, ne yazık ki en yakınlarındakilere oluyor. O yüzden ne yapacağız? Çekeceğiz fişi. Çek fişi Ayşen. Aslına bakarsanız hepimiz sevgi istiyoruz, hepimiz ilgi istiyoruz ama ilgiyi, sevgiyi görünce ne oluyor ki? Orada ne oluyor ben anlamıyorum. Devreler yanıyor. Sonra kendimizi ay benim ya bulunmaz Hint kumaşı falan sanıyoruz. Yok öyle bir dünya. Kimse bulunmaz Hint kumaşı değil, kimse vazgeçilmez değil. İnsanız, insanoğlu beşer şaşar, hepimizin kusurları, hataları vardır. O yüzden ben olmazsam hiçbir şey olmaz gibi zehirli bir fikre kapılmayın. Hoş geldin. Yokluğunun efkarıyla yazsa da kalemler, özlemimle üzülüp ağlasa da şiirler, satırlarıma darılsa da yüreğimdeki hisler, seni mısralarıma gizlediğimi bil yeter. Kışlarla dolsa da yaşadığım mevsimler, açmayıp solsa da bahçemde güller, sarılmamıza uzak kalsa da mesafeler, senin yollarını gözlediğimi bil yeter. Yokluğunda kararsa da yıldızlı geceler, uykularımdan kaçsa da senli düşler, gülüşünle doğmasa da bahtımı güneşler, seni rüyalarımda özlediğimi bil yeter. Senin sevdan yaşanmaya değer. Sanma ki gönlümdeki bu ateş söner. Kavuşmamızın hasretiyle geçse de günler, seni delicesine sevdiğimi bil yeter. Mevsimim hoş geldin. Eline, emeğine, yüreğine, kalemine sağlık, şahanesin. Gel tabii ya, açtık sol şeridi. Bugün sessizim demişsin ama fena bir şiirle gelmişsin. Of of, ne bu şarkılar diyor, ne bu parçalar. Yetkin kardeşim, yetkin kardeşim. Gönlün var olsun, keyifle dinliyorum. İyi ki varsın, Allah gönlüne göre versin her istediğini. İnşallah can kardeşim diye seslenen can abim, Bekir Kaymaz abim. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper, süper bir konser oldu. Yüreğin var olsun inşallah yetkin kardeşim diye seslenen can abim, Muhsin abim. Of of. Ne oldu ya? Ahlar oflar havalarda uçuştu. Senden ötürü yetkin. Of yetkin kardeşim diyor, yaktın yıktın. Emeğine, yüreğine sağlık. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşen'im. Emeğine sağlık yetkin bey. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol masal diye seslenen Kadir Park. Kadir, sen de kendine dikkat et, olur mu? Rukiye'm, doğum günün kutlu olsun. Sağlık, mutluluk, huzur seninle olsun kızım diye seslenen Gülşen'im. Can Masal hoş geldin. İmbahçanlara selam olsun diye alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya, sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Ayşen kardeşim, kalbimiz birmiş, nasıl da içime doğmuş, keklik gibi şarkısı. Ahmet'in, Rukiye'nin de doğum günlerini kutluyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Vallahi çok güzel denk geldi. Oh mis diye dinledik değil mi? Karabük Eflani Mermer Ocağı'ndan Mustafa Sökmen. İyi yayınlar tüm şoför, operatör arkadaşlar için bir şarkı rica ediyorum diye seslendin. Sevgili Mustafa hoş geldin. Kaptan şoförlerimize, operatörlerimize bu güzel şarkı gelsin mi? Hadi Mustafa, son ses.

İçime hasretim dolu taştıkça, gözlerim boşluğa bakıp daldıkça, o eski günleri hatırladıkça, bir seni düşündüm bir de kendimi. O eski günleri hatırladıkça, bir seni düşündüm bir de kendimi.

Masal. Başta güzel dileklerin için çok teşekkür ediyorum. Yine güzel dileklerini, temennilerini ileten, dinleyen bütün İmbat FM ailime, İmbat canlara ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Gönülleri var olsun. Hepsi canımda canlar bilsinler. Bütün alkışlar bütün İmbat FM ailesine gelsin. Bugün resmen duygu patlaması yaşıyorum. İyi ki biz olmuşuz diye seslendin sevgili Yetkin. Çok teşekkür ediyoruz eline, emeğine, yüreğine sağlık. Aynen öyle, duygular şelale şeklinde ilerliyoruz. Yüreğin var olsun, sen de cansın. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar tüm Adana Demir Sporlulara ve Bekir Kaymaz abime, doğum günü olan Yetkin kardeşime gelsin. Nice mutlu senelere inşallah. 10 numara 5 yıldız konser oldu. Şarkılar için puanım 10 bin, 20 bin, 100 bin, 100 milyon, 100 katrilyon. Tüm alkışlar sana. Sana ve Yetkin kardeşime gelsin. Yetişirse Halit Bilgiç'ten diyor güzel bir şarkı ya da kapanış şarkısı olabilirse sevinirim. Eyvallah diye seslenen sevgili Mesut. Yetkin kardeşim, can kardeşim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahane bir konser dinledik. Bütün alkışları, bütün şarkıları aldım. Bütün alkışlar sana, alkışları aldım diyecektim neredeyse. Bir kez daha doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu seneler dilerim tüm sevdiklerinle diye seslenen sevgim. Of of, olmasaydı derdimiz. Söyler miydi Ferdi abimiz? Ha, söyler miydi Rıdvan? Söylemezdi değil mi? Eylül bana hep geç kalınmış bir ömrün hüznünü hatırlatır. Yorgun bir ruhun son kalıntılarını. Düşen her yaprakta kalp ağrılarını. Yalnızlığın son demini hatırlatır. Eylül bana hep yarım kalan hikayeyi hatırlatır. Yürürken gazellerde en çok özlemler yaşadığımızı. Bir vuslata onca şiir sığdırdığımızı. Sessiz susuşlarımızı, yalnızlık mevsimini hatırlatır. Hiç kimse benim gibi değildi. Ve ben de hiç kimse gibi değildim. Ben tek başınaydım, onlarsa herkes. Ne yazdıklarım şiir, ne ben bir şair. Düzen bozuksa sövüyor, yürek sağdamsa seviyorum. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Sağ ol, var ol.

artık günahlar bırakmalıyız. Zaman varken tövbe etmek ne güzel. Bu dünyadan sonra ahiret için.

de üzgün. İnşallah defterim olursa düzgün. Sırat köprüsünde geçmek ne güzel. İnşallah defterim olursa düzgün. Sırat köprüsünde geçmek ne güzel.

her şey için çok teşekkür ediyorum. Yüreği güzel ablam benim. Çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git Masal ablam benim. Tüm imbahçanlara hayırlı günler diliyorum. Bir de kimseye karışma. Benden yana korkmayın. Ben kimsenin bedduası değilim. Siz bana yaptıklarınızın hesabıyla sınanacaksınız. Belanızı benden değil diyor. Bana yaptıklarınızdan bulacaksınız. Etme bulma dünyası. Hepimiz ettiğimizi bulacağız. O yüzden güzel şeyler yapmak lazım, değil mi Sedat? Masal harika bir yayın oldu. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Gönlün var olsun. İmbahçanlar çok teşekkürler. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'ım birlikteliğimizi daim etsin diye seslenen sevgili Yetki. Birlikteliğimiz daim olsun inşallah. Senin de yüreğin var olsun.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin

0: aromalı, ilk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

sevgili Yetkin. Hüseyin Kağıt yorumu, benden sana doğum günü armağanı olsun. Seviyorsun bu şarkıyı değil mi? Keyifli dinlemelerin olsun. Çek fişi, bitirişi diyorsun yani ablam. Aynen öyle. Sevgili Hurşit'e ne yapacağız? Tamam sevgimiz sonsuz, sınırsız ama değmeyecek söyleyemedim bile, bak sinirlendim. Değmeyecek insanlara da sürekli sevgi akıtmak kalbe zarardı. Can kardeşim, milyonlar yetmez sana diye pastalar gönderen Ayşen'im. Can Masal kardeşim, bugün biraz erken çıkacağım. Muhteşem program için çok teşekkür ederim. Salıyı iyice bir salladık. Eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Yarın sabah görüşmek üzere. Kal sağlıcakla. Günün kalan vakti musmutlu geçsin. İmbat canlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler. Yarın sabah görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Çok teşekkür ediyorum Can abim, Bekir Kaymaz abim. Sağlık, mutluluk diliyorum sana da. Aynen öyle diyor. Kalbimiz temiz olunca böyle denk geliyor. İyi ki varsın Can abim. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Tüm can dostlara, imbat canlara çok teşekkür ediyorum. İnadına imbat, inadına masal. Danimarka diyor yıkılıyor. Hüseyin, Can kardeşim yerine ben diyor... Sayfaya çay çekeceğim. Çaylar benden. İçtiğim arada yazıyorum ama dinlemedeyim. Ayşen'im sayfaya çay çek. Artık vedaya doğru geliyoruz. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet ederim. Kendine cici bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat canlar, Allah'a emanet olun. Ayrıca bugün doğum günü olan tüm güzel yürekli canlara nice mutlu yaşlar diliyorum diye seslendin Can abi, Muhsin abim. Can kardeşim, masalım, güle güle git. Yüzün hep gülsün. Her nerede olursan ol, bu can senle olacak, bil Can kardeşim. İmbatta teksin, duruşun, sesin, özün, sözün. Ramazan abin de diyor seni çok sevmiş. Benim arkadan sevgiler. Afyonlu o diyor, kolay kolay sevmez. Ayşe'nim canımsın. Tabii değerli eşini sen daha iyi bilirsin. Hani Afyonlu olarak demeyelim de eş olarak Ramazan abimin huyunu suyunu sen daha iyi bilirsin. Ben de onu çok sevdim. Gerçekten tanıştığıma çok mutlu oldum. Diyorum ya. Her gün biraz daha büyüyoruz. Çok değerli, çok kıymetli insanlarla tanışıyorum. İyi ki varsınız. Ben hep söylüyorum zaten. Uzaktan ön yargılı olmak bence büyük bir hata. Beni sevseniz, ay sevseniz diyorum ya. Beni tanısanız, seversiniz. Heyecanlandım bak. Çok şükür özümde sözümde birdir. Öyle arkadan iş çevirmek, olmadığım biri gibi davranmak çok bana göre değil. İnsan doğal olunca sanırım seviliyor. Aynen, çok doğru kardeşim. Nereden bulursun diyor böyle videoları bilmiyorum ama süper videolar gönderiyorsun. Seni çok seviyorum. Bugünkü tüm şarkılar sana gelsin. Güle güle git. Güle güle gideyim, güle güle geleyim değil mi? Koşarak gideyim, yok öyle değil. Yürüyerek gideyim, koşarak geleyim. Sabah koşusu şeklinde. Bence buralardayım şifacı meleğim, her daim olduğu gibi kulağım sende. Sessiz sessiz dinlemediğim maşallah size diye seslendin. Aa Erkan. Sen bir şeye gönül koymuşsun, tanırım seni. Maşallah bize değil, maşallah size diye yazdıysan gönül koymuşsun, anladım ben. Harika bir yayın oldu ablacığım. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak. En güzeline emanetsin ablam benim diye seslendin. Sevgili Hurşit çok teşekkür ediyorum. Sen de Rabbime emanetsin.
gitmeden önce bir Ebru Gündeş dinleriz. Aşktan diyor oğlum, var mı bir sorun?

gönlün var olsun masal, aldım güzel yüreğinden yüreğime. Güne özel harika oldu diye seslendin sevgili Yetkin. Keyifli dinlemelerin olsun. Az çok birbirimizi tanıyoruz değil mi? Kim neyi sever, nasıl düşünür, neye kızar? Aile olmak böyle bir şey. Hadi yap paketleri. Pastalar sana, ailene gelsin. Nice sağlıklı mutlu yıllar. Gider ayak tekrar söyleyeyim dedim. Seni çok seviyorum can kardeşim. Nefesimi, toprağımı, ateşimi. Çok öpüyorum, çok selamlar. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Her an gelebilirim diyor Mustafa abim gelince. Belki diyor geliriz Almanya'ya. Frankfurt'a. Hadi bakalım Ayşe'nim, giderken bize de bir seslenin. Şimdi imbatcanlarım diyecek ki Masal sen şuradan şuraya gidemiyorsun memleket içinde. Almanya'ya mı gideceksin, neden olmasın? Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle, kimseye karışma, seni seviyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgimiz karşılıklı, ne mutlu bize. Daim olsun. Rabbim nazarlardan saklasın. Ay sonra nazar değiyor bize. Kem göz çok. Kıskanmayın ne olur. Sizi sevenler de bulunur. Diye. Dipnot düşüyorum. Bu arada Can abim, Bekir Kaymaz abim, yarın konser sende. Şöyle bir listeme bakıyorum. Mümin Başkan yaptı. Sevgili Yetkin yaptı. Sıra Can abimiz, Bekir Kaymaz abimizde. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yedekli bir liste bekliyorum. Ne diyor Neşet Baba? Gönül kimi seviyorsa aşk onda güzeldir. Yarın işin yoksa diyor bekliyoruz Masal. Bekir Kaymaz abimle diye seslenen Kadir Pak. Neredesiniz? Bir plan var, program var. Bu aralar ben... Nerede program oradayım. Ama demiştik değil mi? Leyla'yı havada gördük diye. İnşallah Kadir. Şimdiden sizin de muhabbetiniz bol olsun inşallah. Hemen şöyle sayfamı yenilemek istiyorum. Eşleşme zaten belli. Can abimiz, Bekir abimiz, Bekir Kaymaz abimiz yarın konser verecek.

Sağ ol, bugünkü muhteşem, süper bomba yayın için teşekkür ederim. Emeğine, yüreğine sağlık. Hayatın bile bir sonu varken hiç bitmez dediğin aşk bile biter. Sen belki unutamazsın ama o seni çoktan unutur gider. Seni bırakmayan sadece yalnızlığın olur. Aslında sen de bilirsin, sonsuz aşk yoktur. Sevilen kendini alıp gitse de seven onun yokluğunu da sever. Asıl sevgiyi giden kaybeder. Ve final diyoruz Rıdvan Akçakaya. Şahanesin, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ama burada sanki tartışılacak bir konu. Giden mi kaybediyor, kalan mı? Ben hep şöyle düşünüyorum. Giden zaten kendine yeni bir rota çizmiş. Rota yeniden oluşturulmuş. O yüzden geride bıraktıklarının duygularını, düşüncelerini hiçe sayıp çekip gitmişler. Sanki onlara gitmek kolay ama eminim bir yerde ya vicdanları ya da yürekleri sızlayacaktır. Ne diyelim, gidene kal demiyoruz. Güle güle diyoruz. Ardından su dökmüyoruz ya. Su dökünce çabuk gel mi, geri gel mi demekti. O yüzden su dökmüyoruz. Onlara içimizdeki öfkeyi döküyoruz. Öyle uğurluyoruz. Hevesim kırıldıktan sonra isterse her şey mükemmel olsun. Dönüp göz ucuyla bile bakmam. Yüreği soğuyanın savaşı da bitiyor. Can Masal yine çok güzel bir yayın oldu. Rabbime emanetsin. Güle güle git, güle güle gel. Mermiler seksin, alemde teksin, eyvallah diye seslenen sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz çok güzeliz, çok özeliz ve tekiz. Bir tane daha bizden yok. Bunu bencillik olarak, kendini beğenmişlik olarak algılamayın ama gerçek bu. Var mı bir tane daha sizden? Var mı bir tane daha benden? Yok. Taklitlerimiz olabilir ama taklitler de aslını yaşatır. Aynen öyle can kardeşim, çekeceğim zaten, başladım diyor. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın Ayşe'nim, hiç tereddüt etme. Çünkü iyi yürekli insanlar birçok kere birçok şeye göz yumabiliyor. Böyle demek istememiştir, öyle yapmak istememiştir, aman da aman diye hayatımız devam ederken karşı tarafta bakıyor, bizden ses çıkmıyor. Nasıl olsa her şeyi hoş görüyor, alttan alıyor. Ben devam edeyim kırmaya, dökmeye diyor. Herkes kendi kırdığını, kendi dağıttığını toplasın. Kimsenin arkasını toplamak için var olmadık. Bizim de bir canımız var, biz de insanız. Yine mi çok güzeldik? Evet. Yine mi şahaneydik? Evet. Saatlerimiz 12.02. Ben müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. İyi ki vardınız, şahaneydiniz. Kapanış şarkım bugün doğum günü olan sevgili Ahmet'e, Yetkin'e, Rukiye'ye ve sessiz sessiz dinleyen tüm inbaz canlarımıza gelsin. Bir doğum günü şarkısıyla kapatalım. Tüm Başak burçlarına selamlar, sevgiler, titizliğiniz 7 yaşınızda da devam edecektir ama öyle ince eleyip sık dokumayın. Hoşça kalın, inbatta kalın.

seni bana yazdığı için yüce Allah'ıma binlerce kez şükürler ediyorum. Bana mutlulukların en hasını yaşattığın için sana çok ama çok teşekkür ediyorum gülüm. Bütün güller senin için. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Bugün doğan her

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin kalbi.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Sevgilim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Oysa şimdi sadece bırakılmış iki el var ellerimde. Ve yorgun sarı güller. Ve sinmiş iki sözcük. Evin bütün odalarına. Ve bütün sokaklarına dolaştığım şehirlerin.

0: Üsteğmen Faruk cepheye yeni gelen askerleri denetlerken bir yandan da onlarla sohbet ediyor, nerelisin gibi sorular soruyordu. Gözleri bir ara saçının ortası sararmış bir delikanlıya takıldı. Yanına çağırdı ve merakla sordu. Adı ne senin evladım? Ali komutanım. Nerelisin? Tokatlıyım komutanım. Tokat'ın Zile kazasından. Peki evladım, bu kafanın
1: hali... İmbat efem, damardan kalbe...

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Ben ki gariplerin garibi, sessizlerin sesi ve isyanıyım bütün çaresizlerin.

aklımda bir türkü, hayalimde sen. Uykularım bıçaklanır sırtından, bilsen. Eski hatıralar unutulmuyor, yeri doldurulmuyor gidenin. Ay bir gelsen. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Gölgem bile terk etmiş beni. Yıllar, yıllar öfkesini üstüme yıkmış. Eskiden böyle miydim? Benim en vefalı dostum.

aşka doyma. Başına karaları bağla, ağla kaderine ağla. Olma bensiz, olma.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Demende Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve ve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

elden çaldığın zamana yazık. Uğrunda

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Ben de seviyordum delicesine. Aldanmışım meğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum.

Allah kimseye böyle illet vermesin. Ben aşkın kahrını çekemez olur. Allah kimseye böyle bir dert vermesin.

Yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Çekinme eskici, içeri buyur. Burada bir aşkın ateşi uyur. Baktıkça içimin yangını büyür. Al götür eskici.

Önce duvardan tabloyu indir. Hiç sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanı varsa. Al götür eskici.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin kalbinde.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

mono. Bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, İmzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı nikah memuru, kıyma bu nikahı nikah memuru.

0: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Beterin beteri var. Ya haline şükret dostum. Ya benim gibi olsa, beni tanrım bile unutmuş. Ya Allah'ım beni unut. Neden?
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor. Art.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semi Cenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

kaç günlük bir heves değilsin. Sen benim için vazgeçilmezsin. Birkaç günlük

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

ama ki evlisin, yuvana dönmelisin, sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan. Unutma ki evlisin, yuvana dönmelisin, sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan. Unutma ki evlisin, yuvana dönmelisin, sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan.

0: bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi. Vuracağım bir gün kendi kendimi, vuracağım bir gün kendi kendimi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben hep başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum, ruhumdasın.

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum, seni seviyorum. Fikrimdesin, seni seviyorum. Aklımdasın, seni seviyorum.

0: Dokunma doktor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehri...
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Bana yeminler verdin, ben hep seninim derdin. Bak şimdi sırtımdan vurdun zalim, sen ellere gelin mi oldun?

Buraya oturalım dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin, ha sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum, sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam, kahretsin onunla konuştuk. Hey garson bu büyük de bitti, yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum, bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı, Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım, ulan dedim haddine bir be, ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum, akmasın mı gözümden yaş. Üzülme be kardeş, ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğinde. Benim olmasını isterdim, kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım, içilir bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum, ben hesabı vereyim. Seni eve götüreyim, sonra şafağı edeyim. Belli olmaz, belki. Belki de yeniden doğar ümitlerim. Eyvallah dert meyhanesi, eyvallah dostlar. Yarın illaki, illaki gelirim.

0: Çabuk olalım aşkım.
1: Ben yapamıyorum.
0: Her şey
1: kısaca senden eve geri dönmeni istiyorum. Ayrıca ben de değişmeye çalışacağım. Biliyorum bazen öküz gibi davran.

0: gece biz öyle.
1: Uyandık Zafer. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
0: Hata ha?
2: Hata ha? Hata işte. Bak burada hata.
3: Sen ne
2: sen hayatında hata mı gördün lan? Ha hata mı gördün?
3: Yeter.
2: Yıkıl lan karşımdan.
4: İş işten geçiyor gülüm. İçim içimden. Sabahıma yaz kalbim karlı içim içimden. Artık çıkmaz oldum birkaç gündür işin içinden. Pay ister yüzüm senden içim içinden. Siyah bir avlunun tam ortasında yalına yaktım canım. Canımı yakmak istedim, canını yaktım. Benden bir canı esirgedin, kendi canımı kattım. Kul mu köle mi, yapışkan mı bana ne dersin? Gözyaşlarımı verirdim de değer bilmez yalan edersin. Zaman iyileşen tüm yaralarından bana önersin. Ben öldüm gittim geldim de anlatsam bana ne dersin? Gidiyorum yol kat ettikçe beni ararsın. Ardımda bıraktığım tüm hislerimden delir ararsın. Sen şimdi deli sanarsın. Bir mevsim susuyorum.
5: O bahar gelir elbet. Pişman olup beni anarsın.
3: Nene!

Geçişten geçiyor gibim, gözümü har aldı. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zan altı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama sonar. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen. Yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde, bilmediğim bir günde sevdim. İş işte.

saldım ki yolum dik. Seni sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim o sandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: ayrıca ben de değişmeye çalışıyorum. Biliyorum bazen öküz gibi davranıyorum. Geçen kendi kendime denedim.
1: İdris söz konusu değil.
0: Efendim?
1: Eve dönmem mümkün değil. İstiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem.
0: O gece biz öyle...
1: O bir anlık zaaftı İdris. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
0: Hata ha?
2: Kaldın hata işte. Bak burada hata.
1: Kendine
2: sen
1: gel.
2: Sen hayatında hata mı gördün lan? Ha hata mı gördün?
1: Yeter.
2: Yıkıl lan karşımda.
3: İmbat FM. Damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbris Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbris Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbris. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

sevdim. Bazen çatık kaşların, bazen içli bakışların, bazen güler gözlerin, bazen zehir sözlerin, bazen

sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Artık günlerim günlerden uzun, gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şeyi vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi. Ne yazık

Baktım tarumar oldum, oturup ağladım çocuklar.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest çektim isyanlardayım.

0: da isyanlardayım. İsyanlardayım, isyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım.
1: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

Hayatımın bu güzel baharında tanımıştım ben seni. Bana o kadar iyi gelmiştin ki anlatamam. Ama şimdi hayaller oldu kısa, ümitler oldu yalan. Yürümez bu böyle artık. Anladım benim bu ömrüm acıyla geçecek. Hayatım böyle yavaş yavaş bitecek. Canın sağ olsun sevdiğim. Bu sevdiğim sen de durma.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakaoleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Hani söz vermiştin ya canım, gitmeyecektin. Şimdi ise arkana bakmadan çıkıp gidiyorsun. Gitme. Sen gidersen yok olur benliğin. Çürür bedenim gülüm, gitme. Sen gidersen kimse beni anlamaz. Anlatsam derdimi dinleyen olmaz gülüm, gitme. Beni çaresizce, beni bir başıma buralarda bırakıp da gitme gülüm, gitme.

sanıyor. Görenler mesut sanıyor. Bilmezler ki ne derdim var. Oy. Dışım çiçek,

hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük.

En güçlü duygum yaşamak hevesi, sevmek umudum. Sensin tek arzum, en güçlü duygum

0: Bırakma beni.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı nikah memuru, kıyma bu nikahı nikah memuru.

Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan?

Ya evde yoksan, sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açık saçıksan, bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor.

yanlış mı aklımda kalmış acaba? Muhabbet sokağı, numara 90. Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperiyor, ya evde yoksan?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Ben de seviyordum delicesine. Aldanmışım meğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum.

bilsin. Allah kimseye böyle müddet vermesin. Ben aşkın kahrını çekemez ol. Allah kimseye böyle bir dert vermesin.

0: Artık bundan böyle ölüm paklar beni yar. Kim senin açtığı yara gözümden yaş dökemez gayrı. Usul usul adımlarım var cesaret edip girilmeyen sokaklarda. Ölümün pençesinde sessizliğim değmiş gökyüzüne. Sensizlikten mi yoksa senden mi korkacak bu yürek söyle yar. Alıştım kopan her parçamda kalkıp yeniden yaşamaya. Alıştım dostlarımdan gelen niyeti belli oklara. Alıştım, alıştım bu çıkmaz dolu yaşamımda. Kimsesizler kimsesizler.
1: İmbat FM, damardan alıştım. Kalbe.

İyi günde her şey iyi oluyor. Kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor. Aldana aldana öğrendim.

0: Sensiz gelen güneş üşüm, sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin, yalan yok kanım aksın.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Ömrüme kış geldi ana. Ötürü günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donuktur gözümde yağmış. Ömrüme kış geldi ana.
1: Uşaklıktan öğreştiğim gözleri bu kırılmış ellerimle bağladım ana. Bu kırılmış ellerimle

Dünyada sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.

Kalbim seni istiyorsa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım. Uçurumun kenarına

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta.

olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım. Ne özür dilerim ne sabır.

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım. Ya da boş ver böyle.

olmasın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdiğine yapsın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdiğine yapsın.

0: Madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyde bir hakkım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır.
1: İmbat FM, damardan kalbe.